aris dagesi, vrtanisi, uskalın krikorisi, nersisi, sahaga, tanieli, evhata, mesroba, martabedin, evhata,

0: Serious girke
1: kez hamma
0: Abeli uşal bu safahçı mı lara aynı Sayın danışmanlar acaba
1: Koko hapar denk kez mu
0: Ben kaç ses mu

bakmam başka. Larim azim, polyes kezim, koşu terine bun. Komar neki, yes madan, kokyan ki lavak.